wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. He gave her his townhouse and his racing horses.